çıkarma sarına migra. Sinemo tutma nava darına migra. Aleyko bar çıkarma sarına migra. Sinemo tutma nava darına migra. Aleyko bar çıkarma sarına migra. Sinemo tutma nava darına migra. Aleyko bar çıkarma sarına migra. Sinemo tutma nava darına migra.